0: oyundadım.
1: En sevdiğim film sevmek zavallı.
2: Efendim?
1: Metin Aksan'ın en sevdiğim film sevmek zavallı. Şöyle taşkı anlatıyorum.
2: Halil,

0: arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuğ Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Cu Radyo Şehri Genç Sesi.
2: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Bir de yalandan ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan, yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa baktığım yine kameranda, senin başarın alçak suda dalga.
1: Hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler,

0: Ya, ben de anlatayım, ben de. Bir sen misin be kardeşim, kaybeden?
1: Oğlum.
0: Geç.
1: Geldik mi?
0: Geldik. Hadi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen

düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İKON Food, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Cuu Radyo Şehri Genç Sesi. Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CuRadyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CuRadyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

Sevincim yeni aşkım olur de. Bir kasap bile olsa bana yeter. Benim evim bunun için en uygun yer. İstedin mi? Her şey olur istedin mi? Bekledin mi? O

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. ...98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım. Çabuk!

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım. Çabuk.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Merhabalar, kolay gelsin, hoş geldiniz. Sivas'ın en genç radyo istasyonu, burada Cumhuriyet Üniversitesi'nde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese merhabalar. Şu anda evinizde, arabanızda, iş yerinizde, nerede bizi dinliyorsanız hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bugün Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda az önce çok keyifli bir sohbet dinledik ve hemen arkasından bizler burada bu sohbeti sizlere de taşımak istedik. Biliyorsunuz Cumhuriyet Üniversitemizde şu anda bizi dinleyen öğrenci arkadaşlarımız, öğretim görevlileri arkadaşlarımız, herkesler çok merak ediyorlar ve biz de çok merak ettiğimiz şeyleri sormak adına burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önce konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Berik Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Volkan Bey, hoş geldiniz.
3: Eyvallah, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?
2: Şükür güzel gidiyor. Biraz yoğun geçiyor bu ara.
1: Vallahi
2: İşler güçler.
1: Yoğunluğunuzu arttırsın
2: Amin,
1: diye
2: inşallah.
1: Başlayalım. Efendim siz bu sesi çok yakından tanıyorsunuz aslında. Biraz sonra kendisi de zaten anlatacak ve biraz sonra dinlediğiniz zaman şarkıyı "Aa, bunlar onlar mıymış?" diye çok mutlu olacağınız isimler aramızda bugün. Efendim nereden başlayalım bilmiyorum ama önce Berik Hanım kendini bir tanıtsın bize. Ondan sonra sizlere kim olduğunu anlatmak için o sürprizi ben patlatayım istiyorum. Buyursunlar efendim.
2: Berika ben, 89 Sinop doğumluyum. Aslen Sivaslıyım, o yüzden burada olmaktan...
1: Buraya bir alkış yemek alabiliyor muyuz?
2: O yüzden çok mutluyum. Yani 4-5 yaşına kadar Sinop'ta büyüdüm. Sonradan baba mesleğiyle birçok il gezdik. Sonrasında lise hayatımda biraz daha sanatın temelleri atılmış oldu. Yani Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü. Sonrasında Güzel Sanatlar Üniversitesi grafik tasarım. Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi yüksek lisans resim bölümü mezunuyum. 10-11 yıl kadar bir tasarım uzmanlığı mesleğim oldu. 1,5-2 yıl önce kadar bir istifa ettim. Artık dedim benim sanata yönelmem gerekiyor. Özel sektör yeter bu kadar. Onun akabinde 6-7 yıl kadar eskrim sporuyla uğraştım lisanslı olarak. Yani hayatımda müzik, resim, spor, edebiyat, şiir aslında hepsi bir entegre halinde.
1: Dolu dolu yaşamışsınız ama yani evet. Bunları anlatırken insan yoruluyor. Siz
2: ben yoruluyorum ve detay girmiyorum hani çok da kafa şişirmek istemem.
1: Estağfurullah.
2: Velhasıl şimdi de söyleyeyim mi?
1: Siz söyleyin pekala.
2: Nick Binler grubunun kurucusu ve solistiyim. Şu anda müzikle artık hani yolumuzu alıyoruz bir şekilde. Sanat, müzik bu şekilde ilerliyor süreç.
1: Pekala, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
1: Efendim, Berika Karadağ Altuntaş'ı dinlediniz. Nick Binler grubunun hem solisti hem kurucusu demek en doğrusu. Efendim, bu müziklere hayat veren diğer isim ise Volkan Samet Altuntaş. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Sizi de tanımak isteriz.
4: Volkan Altuntaş, ben 1991 doğumluyum. Asıl ilgi alanım genellikle benim şiir oldu. Uzun yıllar şiir ve edebiyatla uğraştım. 12 yıl kadar bir sahaflık söylemenim oldu. Sonrasında aslında

0: yani edebiyat, şiir, öykü ve roman yazımıyla uğraştıktan sonra 2 yıl kadar bir güzel sanatlarda ve grafik tasarımla meşgul oldum. Hı hı. Bu süreçlerin ardından da son 3 yıldır biraz müzik tarafıyla uğraşıyorum.
1: İyi ki uğraşıyorsunuz. Bu anlamda sahaflığınızı bilmiyorum ya da daha önceki anlattıklarınızı çok bilmiyorum ama müzikle uğraştığınızı öyle bir hissettirdiniz ki tüm Türkiye'ye evet bu adam gerçekten müzikle uğraşıyor dedirttiniz. Bu anlamda tebrik ediyorum. Sahaflık İstanbul'da mıydı?
0: Şöyle sahaflık ziyaretlerim İstanbul'daydı. Evet yani 12 yıl kadar İstanbul'da Kadıköy'de yaşadım. Of. Böyle 10 yaşından 22 yaşıma kadar. Gençlik yıllarımı Kadıköy sokaklarında geçirdim. Hı. Sonrasında ama sahafı Samsun'da açtım. 7 yıl kadar Samsun'da işlettim. Hı hı. Sonrasında 2 yıl kadar İzmir'de. İşte sonrasında da online devam ettim bir süre. Ve sonra müzik işleri başlayınca bırakmış oldum aslında.
1: Peki sahaflıkta bazen biz İstanbul Kadıköy'de özellikle bazen şimdi ben çok kitap okuyan bir adam değilim. İtiraf ediyorum bunu. Ama çok plak aradığım olmuştur sahaflarda böyle. Hı-hı. Çok gizli hazineler vardır. O anlamda siz hem sahaflık yaparken bir yandan da plaklar falan ilginiz var mıydı?
0: Tabii şöyle.
1: Satar mıydınız? Hı-hı. Durum neydi?
0: Yani şöyle sahaflık yaparken hem işte kitap işte birinci baskı. Özellikle benim ilk ilgi alanım birinci baskı şiir kitaplarıydı. O dönem tabii plaklar da elime geçiyordu. İşte 45'likler, 33'likler, bazen 78'lik taş plaklar vesaire. Ama plak işi biraz da hassas bir iş. Yani benim elimde 1000'den fazla böyle kıymetli plak vardı ama bu taşınmalarım çok olduğu için ziyan oluyordu o taşınmalarda çoğu plak. O yüzden ben onları en son toptan bir sahaf abiye devrettim. Çünkü yani sabit bir yerde biraz kalması iyi oluyor onların. Hı. Ben de biraz sabit kalamayan bir adamdım özellikle gençlik yıllarımda. Öyle gelişti aslında süreç. Sonrasında da ama sahaflıkta da işte son 4-5 yılım sadece sanat kitapları üzerine çalışarak geçti. Yani.
1: Peki Berika Hanım, sizde resim var, müzik var. Beyefendiye yönelttiğim sorular, plak dikkatiniz, yani ilginiz var mıydı?
2: Tabii
1: yani...
2: tabii. Ben 6 yaşında başladım İlhan İrem plakları dinlemeye.
1: Sazlıklardan.
2: Kesinlikle. Yani evin içinde onları söylüyordum. Yani belki de biraz da ondan ilham aldım diyebilirim.
1: Sizin grup aslında 70'ler tadında ya.
2: Anadolu Rock.
1: Anadolu Rock tadında. Sizin o bazı eserlerinizde ben şeyi hissediyorum. Hani öyle gurbet vardır ya. Özdemir Asaf böyle.
2: Evet,
1: o
2: evet.
1: Ritimler, o tınılar. Yani oralara gidiyorum. O klibi de hatırlar mısınız bilmiyorum. O klipte işte böyle bir gurbete gelme, işte otobüslerde dinme, oradaki işte işte gariplikleri anlatan bir şey aslında. Siz de bunu hayatınızda toplayıp müziğe entegre etmiş tadınız var. Öyle mi?
0: Yani öyle. Ya benim şöyle bir görüşüm var. Işte bana işte burada az önceki konuşmada da soruldu, işte hem işte kanalınızda deyişler var, işte ilahiler var, rock müzikler var, şiirler var, işte bu kadar aslında biraz da farklı gibi gözüken şeyler. Ben Anadolu'nun ruhunun zaten psikedelik, yani o psikodelik olduğuna inanıyorum. Ta yani bunu işte Yunus'tan da başlatabiliriz, işte Pir Sultan Abdallar'dan da getirebiliriz. Hani o yüzden aslında çok uygun olduğunu düşünüyorum bizim kültürümüzün. Yani Amerika'daki psikodelik rock'tan daha bizim bunu icra edebilecek yönümüzün daha geniş kapasiteli olduğunu düşünüyordum. Aslında biraz oradan bir melezleme oldu. Yani o türküleri yeni bir form içerisinde tekrar hayat buldurmak gibi bir şeydi.
1: Şu an kulaklığımda altta bir fon müzik var. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Osman İçmen Orkestrası çalıyor altta. O, hani 70'leri bahsederken şu anki bahsettiğimiz konuya da çok uygun. Bir yandan siz böyle anlatırken o anları yaşıyor gibiyim. Peki şöyle yapalım. Şimdi efendim Nick Binler kimdi bir hatırlamak ister misiniz? Belki ismen çıkaramamış olabilirsiniz. Saygı Bir Gecesi'nde, Mustafa Sandal Saygı Bir Gecesi'nde onunla başlayalım arzu ederseniz. Onu bir dinletelim. Çabuk oldu gidelim, dökülen yaprakları
2: denize doğru.
1: Denize doğru. Efendim bir denize doğru dinleyeceğiz Nick Binler'in o eşsiz sesinden ve eşsiz altyapısından. Sonrasında tekrar burada olacağız. Burası Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 frekansında. Herkese iyi dinletler diliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Yemin ediyorum kendi...
2: Efendim Şehrin Genç Sesi 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda işte az önce dinlediğiniz bu güzel eserin yorumcusu ve altyapısını hazırlayan, demek doğru mu bir cümle bilmiyorum, altyapısını hazırlayan aranjörümüz aynı zamanda. Volkan Samet Altuntaş ve Berika Karadağ Altuntaş ile birlikte. Abi siz ne yaptınız ya? Yani ben bunu az önce de sizinle sohbet ederken söyledim. Ben 96 yılında bu albüm çıktığı zaman kasetten alıp bizzat dinlediğim bir eser Mustafa Sandal'dan. Sonra siz yıllar sonra beni oralara götürebilecek bir ruha büründürmüşsünüz eseri. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi siz ne yaptınız anlatın bakalım.
3: Buyurunuz.
4: Şimdi aslında süreç şöyleydi. Bizim bir Kadıköy konserimizde Saygı Bir Mustafa Sandal projesinin yapılacağı ve yani işte orada bizim de düşünüldüğümüzü söylediler. Aslında yani off the record yoklama gibi diyelim hani katılırlar. Biz dedik ki olabilir, neden olmasın hani. Sonrasında işte birkaç şarkı iletildi bize. Farklı 4 şarkı denedik. İçlerinde Nick Binler'in tarzına ve Berika'nın da kendi içine sineceği şarkı olarak Denize Doğru'yu uygun bulduk. Sonrasında ama tabii şimdi o işte 96'da çıkan albüm aslında bir chill out albüm. Yani böyle oldukça soft bir albüm. Ama biz de Nick Binler ana janr olarak bir rock grubu ve bir cover yapılacaksa burada bir şeye değsin istedik yani yaptığımız işin. Yani hem farklı bir sound'u olsun. Bunun üzerine aslında fikir yürüttük. Sonrasında da bizim yani Mustafa Sandal'ın Denize Doğrusu'ndaki ölçü 4-4 bir ölçü mesela bizdeki ama biraz öyle değil. Daha kesik, kopuk bir ölçü. Özellikle nakarat kısımlarını falan biraz değiştirdik, okuyuşlarını. Daha vurucu ve uzatarak yaptık. Ritmi biraz hızlandırdık vesaire derken bu şekilde geliştirdik aslında. Biraz Berika'nın okumalarını evde denedik önce. Yani nasıl bir okuyuş süreci yapalım diye. Sonrasında ona göre de bir altyapı hazırladık. Gönderdik. Zaten yani o biz gönderdik. 1,5 ay sonra falan da herhalde Saygı. O süreçte yani şeyler hep orada dinlemişler tabii sürekli. Yani çok sevilmiş zaten. Yani
2: ama Saygı 1'de en çok dikkat çeken eserlerden birincisi bu. Yani Saygı 1'de birinci bu. İkincisi benim dışarıdan bir gözlemci olarak çok takip etmediğim. Sonra bizim yine orada arkadaşımız Pazara Kadar Değil Mezara Kadar Söyleyen Kemençeli
4: Ekin Uzunlar.
2: Ekin'in eseriydi. Bir de herhalde yine Pazara Kadar'la Sefo'nun bir ritmi cover'ı vardı. Yani o geceden ne hatırlıyorsanız deseler bir Denize Doğru, işte 2 ve 3 diye sıralıyor ama başta siz geliyorsunuz. Şimdi tamam, üstad güzel bir şey hazırlamış. Siz nasıl bir ruh kattınız? Yani bunu okurken ne hissettiniz? Bizi nerelere götürdünüz? Bunlar hakkında bir şeyler söylemenizi
3: tabii
2: rica
3: ki,
2: ediyorum.
3: Zaten hani parça bana geldiğinde işte denemeler yapıyoruz o 4 parça arasında. Ve Denize Doğru'yu okurken hani Volkan şey dedi. Sen bunu kendi tarzınla hani şu an içinden geldiği gibi oku. Hani şeyi düşünme yani orijinaldeki altyapıyı, müziği vesaire düşünme, tarzı düşünme dedi. Ben o an hani işte o dik yerlerdeki, o nakarattaki yükselişleri vesaire tabii ki o an içimden çıkan oydu hani.
2: Muhteşem.
3: Ve sonra hatta şey dedik, evet hani çok güzel oldu ve aslında çok farklı da oldu. Yani orijinaliyle tabii ki çok farklı oldu. Belki de dikkat çeken kısım da oydu hani.
2: Ya şöyle şimdi rock deyince belli isimler vardır yani. Ama biz burada o sizin o dik çıkışlarda biraz da Şebnem Ferah tadı aldık gibi hissediyorum. Ben kendi adıma dinlerken aracımda işte seyahat ederken dinlerken oradan ben hani Şebnem Ferah tınısı da hissettim içimde. İşte o cover'da ritimler muhteşem. Hani her şey herkes sizin birçok radyo programımızda televizyon programımızda şey sorulmuş. Ya işte yapay zeka mı? Ay abi hiç umurumuzda değil. Ya benim kendi adıma hiç umurumda değil. O kadar muhteşem bir iş çıkmış ki. Yani yapabiliyorsanız da yayı böyle yapın o zaman yani. Siz onu demeye getirmişsiniz durumu diye düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben inanılmaz keyif aldım.
4: Ya burada zaten bu konuda hani Türkiye'de AI müzikle alakalı süreç bakıldığında zaten bunu bir şekilde başı çeken, yapan taraf işte üretenleri de bir araya toplayan taraf ben olduğum için. Yani bizim zaten böyle bir şeyimiz yok. Yani kaygımız ya da sıkıntımız. Burada ama anlaşılmayan taraf şu. Yani bizim evdeki vokal kısmıyla alakalı çalışmalarımız standart böyle AI üretim şeklinde ilerlemiyoruz biz. Yani öyleyse o zaman buyurun yapın gibi bir şey diyorum ben zaten. Ama biraz da burada şey sıkıntısı oldu yani piyasada. Ya bunlar kim? Yeni çıktı. Bir şarkı yaptılar. Eylül'de Spotify listeleri alt üst oldu. Şimdi bir de saygıya... Şimdi bir de saygıya katıldılar. Gene en iyisi falan gibi. Evet. Şimdi yani burada çok hani mütevazilik yapılacak bir konu burası değil. Yani çünkü o ya içeriden de bu arada aldığımız bilgi öyleydi bizim. Yani saygı yayınlanmadan öncesinde de bütün ekibin oradaki favorisi Deniz'e doğruydu.
2: Zaten geç çıktı yani, galiba hani saygı bir başladı. Tabii. Atıyorum 5-6 eser geçti ondan sonra hani sizi finale doğru sakladılar gibi hissettim ben orada.
4: Yani bu zaten hani böyleydi. İnsanlar ama işte dediğim gibi bizde biraz şey var yani ben bu kadar uğraştım yıllarca niye yapamadım bunlar bir iki yılda hemen bir şeyler yaptılar oldu gibi şeyler oluyor. İşte dediğim gibi olabilir böyle.
2: Ya şöyle az önce içerideki panelinizde söyleşinizde de dediniz ki hani biz bunu ticari kaygıyla yapmıyoruz. Sanat yapmaya çalışıyoruz dediniz. Yani hemen onlar gözünden baktığımız zaman onlar şey düşünüyorlar. Ya bunlar yaptılar acaba sahneye çıkabilecekler mi acaba para kazanabilecekler mi falan gibi düşünmeye başladılar. Ya da izleyici veya dinleyici olarak biz onları yani o Nick Binder'i ya da o işte o eserleri sahnede nasıl izleyebileceğiz kaygısı yaşadık aslında. Çünkü bize en başta dediler ki yapay zeka öyle mi falan olduk ya hani hepimiz. Türkiye öyle oldu yani. Evet. Bana niye bakıyorsunuz? Yani Türkiye öyle olunca insanların kaygısı şey oldu. Acaba nasıl sahneye çıkıp?
4: Böyle dolaşıyormuş.
2: Nasıl sahneye çıkıp da söyleyecekler diye kaygılar dolmuştu. Ama siz muhteşem bir sanat yapmışsınız. Çünkü ticari kaygınız olmadığı için bu kadar lezzetli bence.
4: Ya orada mesela şunu hemen ekleyeyim. Az önce dediğiniz gibi Şebnem Ferah. Geçen iki gün önce bizim Agü'de, Kayseri'de, Abdullah Üniversitesi'nde konserimiz vardı. Orada işte Nick Binder ve Beyka da sahne aldı. Ki biz bütün konserlerimizde canlı orkestra, canlı vokal yaptık. Yani altyapı, playback, bilmem ne hiçbir şey kullanmadık şimdiye kadar. Saygı hariç. O da organizasyonla alakalı.
2: Tabii onları tahmin edebiliyorum. Canlı gelişen şeyler onlar.
4: Orada da mesela seyirci, abla işte şey diyordu Berika'ya. Şebnem Ferah söylesene sesin ne kadar benziyor bağırınca dedi mesela. Şimdi bu böyle bizim hani canlıda bir kaygımız yoktu zaten söyleyememe gibi. Hani bunu çok insanlar anlayamadı. Bir de saygı playback olduğu için sanki biz bütün konserleri böyle
2: playback yapıyorsunuz
4: hani basıyoruz böyle belki de böyle yalandan oynuyormuş gibi değil, bir değil. Algı oluşturuldu diyeyim falan. Neyse onları biraz aslında geride bıraktık yani bu da sürecin yani sektörün ya da onların dediği adıyla endüstrinin yaşaması gereken bir süreçti bu. Yani bu tarz şeyler biraz sancılı oluyor.
2: Şimdi Hande Yener ilk elektronik müziği Hande Yener yapmıştır. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama ilk elektronik müziğe Hande Yener geçmişti. Bir albümünü komple elektronik müziklerle yapmıştı. Tabi bu kadar profesyonel işte o AI değil, yapay zeka değildi ama işte dijital müziğe geçme devrimi demişler. 96'lı yıllarda diye tahmin ediyorum. Çünkü öncesinde bir arabesk grupları düşünüyoruz. İşte içeriye 30 sazla girip işte bir anda çalıp çıkılan bir sistemden. Sonra işte artık dijitalleşmeye başladı. Zaten onların bir startı verilmişti. Siz o start verilen şeyin o kadar güzel büyük bir şekilde harmanlamış ve ortaya koymuşsunuz ki insanlar o dönemlerde de aynı kaygıları hissediyorlardı. Acaba artık ritim çalamayacağız mı? Ritimimiz bitti mi diyorlardı. Yani bu anlamda DJ'ler de şimdi biliyorsunuz plak çevirirken birçok müzik ekliyorlar, çıkarıyorlar. Aslında onların yaptığı şey de buna birazcık benziyor gibi. Aranje kısmını bilmem ama.
4: Öyle yani şöyle bir durum var. İşte synthesizer ilk çıktığında 1970'lerde işte bütün sanatçılar karşı işte Queen'in mesela 1974'te çıkarttığı bir albüm var. Arkasında şey yazıyor işte there is no synthesizer. Yani burada synth kullanılmamıştır bak.
2: Evet.
4: Ama 1980'de bir albüm daha çıkarıyor. Albüm baştan sona sadece synthesizer kullanılarak yapılmış.
2: Eyvallah.
4: Yani bu biraz böyle süreçler.
2: Süreç geçiyor.
4: Yani şimdi günümüzde AI'ya sallamak kolay. Bir de sanatçı olduğunu öyle göstermiş oluyor insanlar. 2 sene sonra bakalım AI'dan geçmeyen prodüksiyon mümkün değil. Mümkün Çünkü değil. O DAW yazılımların hepsi şu an AI entegrasyonuna başladı pluginlerle. Yani mecburen AI'dan geçecek bir şeyler bir şekilde. Bu hep böyleydi ya. Yani Autotone da böyleydi. İşte ilk elektronik Aynen. gitarlar bile çıktığında böyleydi. Yani bunda müzik ne olur böyle evet, hani evet. gürültülü gürültülü evet, şeyler evet. diyorlar. Şimdi yani. Sanat oldu falan.
2: Peki sizin ben araştırmadan önce bilmiyordum. Siz aynı zamanda resim sergileriniz olan insansınız. Evet. Doğru mu? Yani evet. hatta Konya'da başlayıp New York'ta mı bitti diyorlar?
3: Evet,
2: yani
3: New York'ta böyle karma bir sergiye karma serginiz evet.
2: var muhteşem. Şimdi siz böyle konuşurken o an aklıma geldi. Bence siz o eser okurken tuvali bir şey çiziyormuşsunuz da o ruhla okudunuz gibi hissettim.
3: Şöyle bir şey tabii ki yani işte dediğim gibi biraz önceki söyleşide de duygu aktarımında her şey hani içinizden o an ne söylenmesi gerekiyorsa veya ne aktarılması gerekiyorsa gerçek olan hisler bu bir kağıda şiir yazmak olabilir veya bir melodi olarak çıkabilir veya bir tuvale resim olarak çıkar. Herkesin kendini ifade etme biçimi ayrı. Hani benim de dediğim gibi 5-6 yaşından beri kendimi bu şekilde ifade

0: ediyorum işte. Çocukken de atıyorum bir şeye üzüldüğümde odaya kapatıp kendimi resim çizerdim hani. Veya şarkı uydururdum kendi kendime, sözler uydururdum vesaire. Bu tabii artık bir yaşam stili haline geliyor. Yani şey olarak görmüyorsunuz. Aa hadi ben bir oturayım bir şarkı yapayım değil de evet. O an içinizden gelen bu gece 3 de olabilir. Kalkıp aklına bir şey hani söz aktarmak gelir veya o anki hislerinizi bir yere not almak gelir. Bir günlük tarzında aslında. Ve bu benim dediğim gibi minimum 30 yılımdaki arşivimden oluşan bir şey aslında. Bir koca bir hayat diyebiliriz.
1: Peki devamı dolu dolu gelecek mi? Yani çıkaracağım bundan sonraki çıkaracağınız teklilerde veya aha, işte albümlerde bunları bize yaşatacağınıza evet, devam edeceğinize evet, söz evet, veriyor musunuz?
0: Evet evet yani çok şöyle sürprizde kaçsın istemeyiz tabii ki. İllaki. Ama hem düet projelerimiz var.
1: Aa muhteşem.
0: Evet. Biri tamamlandı, çok yakın zamanda çıkacak.
2: Aa çok merak ettim
0: şimdi evet, valla. O da çok güzel oldu. Umarım severler.
1: Heyecanlandım valla. Çok lezzetlidir.
0: Onun akabinde zaten single'larımız olacak.
2: Harika.
0: Güzel parçalar geliyor.
1: Efendim hepsini bekliyoruz. Efendim bu anlamda bizi de sizinle buluşturan başta Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz, kıymetli hocamız olmak üzere. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımıza, yine Doçent Doktor Onur Taydaş hocama, az önceki söyleşiden dolayı Doçent Doktor Onur Gülergül'e ve Atölye İletişim'e çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim şimdi listeleri alt üst eden, insanların kafasını karıştıran, ama bu yapay zeka mı, bu kızın sesi nereden falan dedikleri şarkı geliyor. Eylül Zede sizlerle.

0: Elizde'de için verdiğiniz bir demeçte müzik ve söz yalnızca bir davettir. O daveti kalıcı kılan şey dinleyicinin şarkının içinde kendine ait bir oda bulmasıdır. Hı hı. Demişsiniz. Kendi yazdığınız sözlerin binlerce insanın kendi odası haline gelmesi için söz yazar olarak size ne hissettiriyor?
1: Şöyle aslında hani Eylülzede bazında mı konuşalım yoksa Nick Binler hani
0: şu an bu Eylülzede ile konuşalım sonra Nick Binler'le tamam. Devam edeceğiz.
1: Şimdi Eylülzede'nin söz ve bestesi Sayın Serkan Selay Beyefendi'ye ait.
0: Evet.
1: Tabii ki onun şu andaki hani yazarkenki duygularını aktarmak benim için çok güç hani hisleri. Ama bir yorumcu olarak orada tabii ki hissetmeden dışarıya o duyguyu aktarmak zordur. Yani
0: kesinlikle.
1: İlk başta kendinizin buna ikna olması ve hissetmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Nick Binler bazında baktığım zaman zaten hani oradaki evet sözler, besteler bana ait.
0: Evet.
1: Ve burada şey gibidir yani sanat o demeci hatırladım. Sanat...
0: Çalıştık geldik hocam.
1: Şöyle aslında sanat hangi sanat olursa olsun dalı olursa olsun bence şeydir bir evin odalarıdır.
0: Evet.
1: Yani aynı evdir ama farklı odalardır. Çünkü birbirinden ayıramazsınız sanat tarzlarını ve akımlarını pardon dallarını. Şu açıdan görüyorum resim yaparken nasıl aynı hislerle bunu aktarmayı hedefliyorsam müzikte de benim için odur. Çünkü karşı tarafa o duyguyu geçirmem gerekiyor.
0: O zaman müziğe de bir renk veriyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Anladım.
1: Oradaki hüznü, neşeyi, mutluluğu, acıyı yansıtmamız gerekiyor. Çünkü işitsel bir şey. O yönden bakıldığı zaman da dinleyici evet gerçekten bunu hissedebiliyorsa benim için mutluluk odur. Yani.
0: Evet, evet. Ama biz gerçekten çok mutluyuz ve o odada gezip duruyoruz. Sayenizde en azından sözünü siz yazmasanız da bize o kadar güzel aktardınız ki onu. Biz kendimize orada odalar kurup ama her zaman hüzünlü değil tabii. Yani keyifli bir durumda bir kitap okurken bir kahve içerken altta dönen fonda gibi hissetmek daha keyifli geleceğini düşünüyoruz. Efendim siz size gelecek olursak müzik dünyasında yapay zeka entegrasyonunda akla gelen ilk ve en üretkeli isimlerden biri oldunuz. Bir röportajınızda yapay zeka bir üretim aracı değil bir yardımcı olarak konumlandırdığınızı söylemiştiniz. Son dönemlerde katıldığınız panellerde son yıllarda bu alanda verdiğiniz emeği birçok müzisyenin verdiğini zannetmiyorum diyerek bu işin mutfağında yoğun mesaiye dikkat çektiniz. Sadece bir front komut yazıp müzik üretkenliğini düşünenlere işin arkasında o full focus çalışma sürecini nasıl açıklayacaksınız? Kurucu olduğunuz Digisan, Dijital Sanatlar ve Yapay Zeka Teknoloji Derneği'nin tam olarak hangi açıyı kapatmak için doğduğunu da anlatmanızı rica ediyoruz. Güzel soru sordum.
2: Güzel soru. Şimdi şöyle, o işte bir paneldeki bir soru üzerine şöyle demiştim. Ya ben günde işte 14-15 saat ortalama çalışan birisiyim bu alanda. Bir müziği üretirken onunla alakalı çok fazla denemeler, çok fazla revizeler yapıyorum, üzerine araştırmalar yapıyorum. Ve hani burada günümüzdeki çoğu müzisyenden kastım, evet günümüzdeki çoğu müzisyenden daha fazla mesai harcıyorum.
0: Evet.
2: Ya bu evet enstrüman çalmıyorum ama bu ona mesai harcamadığım, emek harcamadığım anlamına gelmiyor.
0: Peki günümüzdeki... şöyle mi hocam? Yani müziğe hani enstrüman çalmıyorsunuz ama o kulak var demektir. Yani illa bir enstrüman çalmanıza gerek yok. Sizin şu anda dijitalde yaptığınız şey de enstrümanların harmonisi.
2: Evet.
0: Yani bu anlamda iyi bir kulağınızın olduğunda.
2: Yani bizde şöyle bir durum var tabii. Ben işte uzun yıllar şiir ve öykü yazdım. Özellikle şiir yazdım. Ben şiir yazarken daima kağıt kalem kullandım.
0: Evet.
2: Hatta o dönemde böyle yani arkadaşlar ya da birileri bilgisayarda, telefonda falan yazarsa böyle biraz hakir görüldük yani böyle.
0: Evet, evet.
2: Dijitalde böyle cihazdan yazılmaz bu işler falan gibi görüldük. Niye şimdi?
0: Çünkü bir benim ruhu var değil mi o kağıt kaleme?
2: Var evet ama asıl mevzu şurada. Benim el kaslarım, beyin kaslarım, nöronlarım, beynimdeki patikalar çocukluğumdan itibaren kağıt kalem aracılığıyla yazma üzerine bağ kurmuş. Oralar çalışmış. İçeride sürekli. Bağlantılar öyle kurulmuş. O yüzden benim hayatıma telefon ve bilgisayarda yazma, yani sanatsal bir yazım anlamında yaratıcı yazma olarak geç girdiği için bende o patikalar yok. O yüzden ben o aynı duyguları aktaramıyorum. Ama bende müzik tarafı zaten yoktu. Yani o yüzden oradaki patikalar bende dijitalle oluşmuş olduğu için orada aktarabiliyorum. Yani ben şu anda da bilgisayarda bir şiir yazarım da hani içime sinmiyor.
0: Sadece Word'e aktarmış olduğunuz kelimeler dizisi olur.
2: Ya yani. Çünkü benim oradaki harfleri yazarken bir sonraki kelimenin gelmesinde orada benim görsel hafızam var, el hafızam var, birçok şey var. Yani müzikte bende böyle bir şey yok. O yüzden bir müzisyen eğer 15 yıldır enstrüman çalarak müzik yapıyorsa, notaya yazıyorsa hala öyle yapabilir zaten. Şey gibi değil bu yani ki sen artık AI'yle yapacaksın denmiyor kimseye.
0: Tabii, aynen öyle.
2: Yani dijital tarafı da Türkiye'de öncelikli olarak yapay zeka ile müzik üreten insanları bir araya getirmiş olduk. Sonrasında da şu anki topluluğumuzda yani dernek olarak Digisan'da hem işte AI müzik, AI film, işte AI kısa filmler, video klipler, müzik klipleri, AI kodlama, işte oyun kodlama gibi AI işte yapay zeka ve telif hukuku üzerindeki pek çok kişinin şu an 140 kadar kişi oldu. Ve işte son gelenler 150'yi de bulduk. Kişilerin bir arada olduğu bir dernek oluşturduk. Burada da neler yapıyoruz şu an? İşte online eğitimler yapıyoruz. Üreticiler bizim içimizde olduğu için birçok üreticiyi farklı projelerde bir araya getiriyoruz. Yani biri müziğini üretiyor, biri onun klibini yapıyor. İşte telifle alakalı bir konu olduğunda hukukçular yardımcı oluyor. Yazılımcılar bir platform geliştiriyor. Oraya üreticiler içerik üretiyor gibi bir aslında komünite olmuş oldu.
0: Ya şimdi şöyle, siz bu derneği kurmadan önce insanların aklına şöyle bir şey vardı. Ben işte gireceğim, yapay zekaya diyeceğim ki bana bir şarkı söyle. Aslında bu Eylül Zedeli'yi de böyle sandılar galiba. Hani şarkı söyle dediler, o da söyledi. Bu çok kolay, bundan sonra seri üretime geçelim gibi bir şey düşündüler. Sizin bu kurduğunuz dernekte aslında bunların böyle olmadığını az önce söylediniz. Hukukçusu ayrı, işte ne bileyim işte onun kombinasyonları ayrı filan. Yani bu anlamda böyle bir derneğe ihtiyaç duyduğunuz için mi hayata geçti? Yoksa hani biz öyle değiliz kardeşim, biz buyuz demek için mi?
2: Yo, aslında arkadaşlar diyeyim artık orada dostlar istedi. Ben de şu an bunun biraz hem yüzü olduğum için hem de en fazla mesai ben harcadığım için ben kurmuş oldum. Yani çünkü ben sadece işin AI müzik tarafıyla uğraşmıyorum. Yani yazılım tarafıyla da uğraşıyorum. İşte geliştirdiğimiz projeler, uygulamalar vesaireler var. İşte bunları insanlar aslında bir arada olmak istedi. Bunu yaptık. Bir de şöyle, Türkiye'deki pek çok yapay zeka ile alakalı dernek, oluşum, STK vesaireler biraz daha işin business tarafı. Yani yazılım ve işte işleri döndürme, sermaye tarafıyla ilgileniyor. İşin sanatsal tarafıyla üreticilerin bir arada olduğu bir oluşum yoktu. Yani bunun aslında boşluğundan doğan bir ihtiyacı gidermiş olduk biz.
0: İyi ki yapmışsınız.
2: Eyvallah, güzel oldu. Evet. Yani işte şu anda da üniversite, burada da işte rektörlerle de görüştük bugün. Hani üniversitelerde de paneller, etkinlikler, belki interaktif çalışmalar yapacağız dijital olarak.
0: Müthiş olur.
2: Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Peki Anatolian Love ve Nick Binder çatısı altında Anadolu'nun deyişlerini türkülerin 70'lerin psikodelik rock dokusunda buluşturuyorsunuz. Spotify'da da milyonlarca dinlenen Gelin Ey Aşıklar veya Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana gibi cover çalışmalarınızda. O yerel ruhu dijital çağa taşırken en çok neye sadık kalmaya özen gösteriyorsunuz? Yani çünkü cover yapmak da aslında hani onu dijitalleştirmek değil, başka bir ruha taşımak ya. Yani burada Gelin Ey Aşıklar, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana gibi eserler var. Onları da bozmadan, hani onların ruhunu da bozmadan yepyeni bir anlam katmaya çalışıyorsunuz. Yani bu anlamda siz orada yani en çok neye sadık kalıyorsunuz? Hani bunlara... Ama bunlar kalsın, biraz da tuz ekeyim dediğimiz şeyler.
2: Bazen bizim arkadaşlar şey yapıyor. Abi bunu diyor, biz de

0: çok büyük karşılık bulabilecek işler. Ama niye bunları yeni nesillerle buluşturacak sound'u elde etmek gerekiyordu. Aslında fikir bu. Yani aynı ruh, aynı duygu ama işte benim 20 yaşındaki güzel kardeşim bunu duyduğunda merak duyup ilgisini çekebilsin. Yani aslında mevzu buydu. Yani çok fazla, yani şunu yapabilirdik. Çok daha fazla elektronik, çok daha fazla glitchler, efektler, bir şeyler yapılabilir.
1: Elinizde mevcut onu ekleyebilirsiniz.
0: Onu yok ama orada mevzu o değil. Yani işi böyle elektronik müziğe dökmek değildi. Var olanı en optimize şekilde hem 70 yaşındaki insanın da dinleyebileceği hem de 20-25 yaşındaki genç birinin de duyduğunda o türküyü, mesela işte şu dağlar kömürdendir diye bir türkü vardı.
2: Geçen gün ömürdendir. Devam edelim.
0: Evet. Şimdi bu evet bilinirdi ama gençler tarafından dinlenmezdi.
2: Evet.
0: Artık dinlemiyor. Yani şimdi buydu aslında mevzu. Biraz müthiş çıkış
2: bir
0: yolu.
2: Şey. Ya şey yani konumuzla biraz alakası olduğu için aslında bahsediyorum. Tarkan Aşık Veysel'den iki türkü okudu biliyorsunuz. Kara Topraktır okudu ve Aşık Veysel'den bir eser daha okumuştu.
3: Uzun ince
2: bir yoldayım. Tarkan'a diyorlar ki bir röportajında neden Aşık Veysel türküleri okudunuz? Tarkan da orada diyor ki ya bir daha kimse okumasın diye okudum. Çünkü hep farklı yorumluyorlar, farklı değişkenlikler gösteriyordu. Tarkan tam orijinaliyle dümdüz okumuştu. Ve tabii Tarkan'ın sesine de çok yakışmış eser. Ve gençler o anlamda bayağı bir dinlemişlerdi. O sizin söylediklerinizden aklıma bu geldi. Belki de Aşık Veysel'i bilmeyen bir grup öğrenci, çocuk, işte yetişkin neyse onlara Aşık Veysel'in varlığını anlattığını inanıyorum. Sizin bu yaptığınız eserler de o yüzden çok değerli. İki gün sonra işte bu dağlar kömürden nerede yazılmış, kim yazmış gibi gibi insanları araştırıp öğreneceği birçok şey olduğunu.
0: İşte nesillerde değişiyor. Şimdi Tarkan yaptığındaki işte biz çocuktuk muhtemelen. Biz büyümüş oluyoruz. Şimdi yeni nesil gene bilmediği için yeni nesile de hatırlatacak yeni versiyon gerekiyor. Aslında bu Tarkan kendi nesli için bir nokta koymuş olabilir ama sürekli bu devam edecek. Yani bundan 10 yıl sonra bambaşka biri çıkacak. Diyecek ki bunu da ben böyle yaptım bakın şu anki durum için.
2: Yani şu anki durum bunu götürüyor diyecek. Pekala. Efendim kısa bir şarkı arası daha vereceğiz. Şehrin Genç Sesi 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda söyleşimiz devam ediyor. Efendim konuğumuz Nick Binler. Bu anlamda konuklarımız Berika Karadağ Altuntaş, Volkan Samet Altuntaş'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir eserden hemen sonra buralardayız. Bizlerden ayrılmayın efendim.

0: Efendim, Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda 98.6 Şehrin Genç Sesi'nde beraberliğimiz devam ediyor. Çok kıymetli konuklarımız Berika Karadağ Altuntaş ve Volkan Sebat Altuntaş'la sohbetimiz devam ediyor. Hemen şeyi sormak istiyorum size. Dijital dünyada milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkıların ardından akustik hani performanslar gibi tamamen canlı ve yalın sahnelerde yer aldınız. Dijital bir projenin kanlı canlı bir sahne grubuna dönüşüm süreci için sizin için nasıl bir deneydi? Hani bu aslında bir nevi kendini ispat etmek gibi bir şey. Bakın ben o değilim, buyum demek. O süreç sizi yordu mu? İkiniz için de soruyorum bunu. Yani
1: yok, o sen anlat şöyle, ilk konserden itibaren.
2: Yormadı. Yani aksine bu da artık bu yolun bir parçası diye düşünüyorum. Evet. Yani sonuçta şey gibi görünüyor, atıyorum. Hani biz bunu ünlü olduk, bir şarkıyla patladık. Hadi oturalım bir şarkı yapalım değil. Bu bizim, daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim, 30 yıldır yazdığım şarkı sözlerimin, bestelerimin aslında gün yüzüne çıkma haliydi. Ha, o zaman yapım aşamasında tabii ki şartlar el verdiği sürece, ölçüde, hem zaman hem mekanla birlikte araç olarak kullandık. Bunu ben hala da kullanırım, hala da söylerim. Çünkü şeydir bu, bu da gerekliliktir. Hani ve ben zaten kendimde güvenmediğim hem sesim hem sanatım hem kalemime güvenmediğim hiçbir şeyi paylaşmam. Şey olur bu, evet bir tane yaptık, tuttu, sonra hani böyle bir şey değil. Bu bizim artık ömür boyu yapabileceğimiz, yapacağımız ve süreçte iş olarak görmediğimiz bir şey. Hani tesadüfi de değil. Ben şeye inanırım mesela.
0: Birikimlerin toplanmış aslında.
2: Kesinlikle. Hani rastlantılar varlığın içindedir. Ve bu yolda zaman şimdiymiş. Doğru zaman şu anmış ve şimdi oldu. Diye bakıyorum. Tabii ki hani akustik performanslara devam edeceğiz. Nick Binler'in şu andaki sayfasında olan şarkıları tekrar akustik versiyonuyla tekrar yayınlanacak. Dediğim gibi yakın zamanda da birkaç düet projemiz var. Onlar da sayfada paylaşılacak.
0: Pekala. Siz de aynı soruya cevaben ne söylersiniz? Yani bu süreç sizi yordu mu? Bakın işte biz yapay zeka değil ya da işte ne bileyim Berika'nın böyle bir şeyi var. Bunu da işte canlı kanlı gösterdi. Bu süreçte sizi yordu mu? Aslında sizin aslında bu sanatınız, yani evet yapay zekayla müzikler yapılıyor ama yapılan müzik olabilir ama Berika'nın tamamen kanlı canlı ve bunu da canlı akustik performansla sergileyebiliyor. Bunu anlatmak yordu mu sizi?
1: Yok, aslında şöyleydi süreç. Şimdi bizim ilk daha şarkı Eylül'de bile ortada yokken bize ulaşanlar oluyordu. Yapımcılardan, menajerlerden vesaire. Ve bize konser yapmak isteyenler oldu. Yani bu bahsettiğim, yani 2025'in Temmuz, Ağustos, Temmuz aydı falandı ya. Haziran, Temmuz zamanları da. Dedik ki nasıl olacak yani peki? Dediler ki işte İki tane gitarist koyarız. İşte Berika playback yapar. Basarız kaydı altyapıdan. Konser verir. Dedik ki ya böyle bir şey niye yapalım ki?
0: Yani bunu yapabilecek canlı bir ses var sonuçta.
1: Sonrasında bir şekilde biz grup kurmuş olduk. Bunu da böyle grup kuralım diye de uğraşmadık. O süreç organik gelişti. Bize ulaşan insanlar oldu. Tanıştık, kaynaştık vesaire ve sonrasında işte ilk konserimizi biz Kadıköy Durak'ta verdik. Ondan sonra bugüne kadar 18 belki 19 konserimiz oldu. Biz zaten bunların hepsini de canlı söyledik. Hatta yani insanlar şaşırıyordu bazen, yani altyapı orkestra değişiyor. Mesela altyapı kullanıyor muyuz diyorlar. Hayır diyoruz falan. Çünkü buna alışmış zaten sektör. Yani biz dediğim gibi ısrarla zaten konserleri bilerek organik ve canlı tuttuk. Tamam, üretimleri öyle yaptık ama konser çünkü bana biraz şey geliyor. İnsanlar oraya dinlemeye geldiği için biraz hani orada canlı vokali duymaları gerektiğine inanarak biz öyle.
0: Veya o anki ruh haliniz dokunmak gibi değil mi?
1: Tabii o an, çünkü oradaki seyirciye göre de sen hareket ediyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Bazen bir yeri tekrar söylüyorsun ya da oraya sizde diyorsun, tabii, demiyorsun tabii. Vesaire o şarkıyı uzatabiliyorsun. Bir işte bölüm daha koyabiliyorsun, nakarata ekleyebiliyorsun gibi gibi bir şey yani. O yüzden aslında bir sıkıntı biz yaşamadık yani bizim tarafımızda.
0: Eyvallah.
1: Yani karşı tarafta insanlara medya, İsmet Özel'in bir sözü vardır yani, medyanın gücü yoktur, gücün medyası vardır der.
2: Kesinlikle onu yaşadım ben.
1: Yani o yüzden gücün medyası olduğu için ve o güç o zamanki durumda bir de daha, biz daha yeni olduğumuz için çok hani bu şeylere karşı hem amatör kalıyorsun, tecrübesiz kalıyorsun ve gücün olmadığı zaman algılar çok kolay hani kurulabiliyor insanlar üzerinde. Bunlar oldu yani, pişiyoruz biz de diyelim.
0: Pekala, siz yaklaşık saat 13'ten beri Cumhuriyet Üniversitesi saat 13'ten mi daha mı erken? Ondan beri özür dilerim. Evet. Saat 10'dan beri yerleşke içerisindesiniz.
1: Cumhuriyet Üniversitesi'nde
0: bir gün. Biliyoruz. Sizi çok yorduk bugün.
1: Estağfurullah.
0: Bizim için de çok keyifliydi. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi bizimle buluşturan başta rektörümüz olmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanımıza, kıymetli doçent doktorumuz Taydaş hocama, kıymetli doçent doktorumuz Güler Gül hocama ve atölye için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söyleyeceksiniz?
2: Biz sanat yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu paylaşım yaptığımızda dinlenmeyi tabii ki isteriz. Ama biz içimizden ne geliyorsa, duygularımız neyse onu aktarmaya çalışacağız. Gerçek olanı aktarmaya çalışacağız. Dinlemede kalın. Sevgiyle kalın.
1: Eyvallah, çok teşekkürler.
0: Lütfen.
1: Cumhuriyet Üniversitesi'yle muhtemelen daha birçok tekrar güzel projelerimiz, işlerimiz olacak.
0: İnşallah, severek.
1: Hem Nikbinler tarafında, hem Dijistan tarafında, belki farklı daha melez projelerde bir şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü o enerji burada var. Yani rektör beyle de, işte dekan hocayla da, Onur hocayla da, buradaki tanıştığımız kişilerle de o enerjiyi yakaladık. Yeni işlerde, yeni projelerde görüşmek üzere diyorum ben.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Ben de size teşekkür ediyorum.
0: Efendim, Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda, Şehrin Gençlisi'nde bugün sizlerle iki değerli konuğumuzun, İkbinler grubu ve Dijisan, Dijisan'la Dijisan Yönetim Kurulu Başkanımız Volkan Samet Altuntaş'la ve Nikbinler kurucusu ve solisti Berika Karadağ Altuntaş'la beraberdik. Efendim, iyi ki vardınız, iyi ki buradaydınız. Sizleri görmekten onur, mutluluk ve gurur ne varsa duyuyoruz. İyi ki vardınız. Bir başka programda, bir başka alanda yine birlikte olabilmek umuduyla. Efendim, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Ben Mecnun Serdar Gileçüz. Hoşçakalın efendim.

Bıraktı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
0: Lösev hayat verir. Vur.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşil Hat.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım. Çabuk.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Rob! Osuro! Kut! Yüzbaşı Sinan Akçıl! Tufanlar Jandarma Komando Bölüğü. Emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Sol!
2: Arkadaşlar, günaydın!
3: Sol!
2: Nasılsınız?
3: Sol!
2: Gelin!

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org

bilgesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi.

0: Yemin
1: ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: ergenlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 şehrin

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bravo. Bravo.
1: Çok güzel geldi ya. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir anı paylaştık burada.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken damdan bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm,

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15

0: Dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi.
0: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: 98.6

0: şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 şehrin genç sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
5: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
5: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
5: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi.
3: Şehrin Genç Sesi.
5: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda Bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
5: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: FCC. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, İki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu.